ne Çadır akı biçikine ber koca kurar Tırfaz pekele muhader var akıya Berkine kışmıradı koçame mereşu belekin Ve la esil hayma çame tereşu belekin

Dedim, oğul, Seyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözümü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yol arıvan oldum. Gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığı gelmiş. Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım. Gözümün gördüğüne

beyazatını gezdirdi çiğ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çiğ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

Kese tu nevur tabo ve fekir kumadari Loveli çeke vabukuk Belki salayı salini bo ve fekir kelamuş

delal Wari dala khwede o beriya jeri navriya da Eşra rast jnige kham jwan ya delal ra Mil diyara diyare khana kharibe Ta ve kil kishyai beriya boz hawaye khuberde beriya julebe Wari dalal mil diyara diyare mergemire Ez el avke min akwa pele melwende koka talen şire Ez el kurbanatın ye delal edile kubim

helal Werde lal di semera çiyayı Dibin ya mera poze jure poze Tu gel u khair u yarım ce kış kuyayı Takım esin gu bere mi keçi keç delal edil emra Mina portakale genç portakale ya feye Hıngı ve serteye kurma ka Bagdaya jire ka şıngaleye Navale takım esin gu bere mi keçi keç delal edil emra Nala mevije habab edim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu kala beser hevda şiriz dayay Uvar delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı müjdelal edile kure kirib